0: Johnny, tu le yere yen go bol John Tamodo, Annapur, tu le yere yen. Annapur be, tu le yere yen go bol moi pe modo. Ni moluno, kaye ne ni moli yere purba. Pe modo yi, kwenang mede.
1: Piyum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti yunyo or radio.
3: Martin, yeah, Martin, who might be in your name?